Eier. Oi, oi, gelir nedir, manglar nedir, gelir, oy, kakayon gedir. Oy, oy, oy. Oh,

0: gibi zırvalık devam edemeyecek durumdadır.
1: Hasta, tutsaklar yalnız değildir.
2: Hasta, tutsaklar yalnız değildir.
3: Çıkalım çubuk abi. Erik 2 kilo 5 lira abi. 2 milyon elçelere 5 lira abi. 2 milyon elçelere 5 lira abi.
4: Nice. Ante Arabia.
5: No, France.
4: France?
5: Yeah, from France.
4: Biz okulda Fransızca biraz okuduk. Je suis un Türk.
5: Evet. Je suis un Türk.
4: Böyle bize öğretiyorlar mesela. Kes köse.
5: Kes köse.
4: Bilmem filan. Raport, kapı.
5: What is the name of this?
4: Bu cümbüş bağlama, Türk iş.
5: Bu cümbüş?
4: Bağlama.
5: Bağlama.
4: Sen müzik anlıyorsun?
5: Tamam, bilmem.
4: Anlamıyorsun.